Çarmak, kekut, çiratan, kortan, kutse, ceta, şinhamta, kekut, çençuk, sambu, çirava, denda, konar, daso, gürvaşı.